Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ben seni.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: tamam.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
7: Sabahların Efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
10: Günaydın
9: Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
15: Günaydın.
16: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın, günaydın. Enerji burası. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Yepyeni bir haftaya başladık. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yapacağız. Her zaman böyle olmadı mı millet? Her gün her sabah daha iyisini dinlemediniz mi? Her gün her sabah işe giderken yüzünüze tebessümler kondurmadık mı? Ha? Cevap versene. Keyifler yerinde. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Evet, sponsorum tabii ki Kombos Otomotiv. Muhteşem kampanyalarıyla karşınızda, ilerleyen dakikalarda neler var neler yok sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde sizlerden bir günaydın mesajı almamız lazım. Sabahların efendisinin Instagram hesabına ya da direkt WhatsApp üzerinden de günaydın mesajlarınız gelsin arkadaşlar. Gelmezse şuradan şuraya gitmiyorum. Evet. Bak, günaydın mesajı gelmezse samimiyim. Radyonuzda işe giderken statik bir ses duyarsınız. Şöyle. İlk günaydın mesajı gelene kadar böyle devam edelim mi? WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp üzerinden de bir günaydın mesajı olur. Ya da sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak özelden yazmak isterseniz. Hadi bakalım. Programa. Bugün pazartesi. Pazartesi şarkımızı söylemeden programa başlamayız, değil mi? Hadi bakalım. O zaman gelsin şarkı. Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi. Hep pazartesi. Pazartesi. Pazartesi. Hepimizin problemi. Hep pazartesi.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Sevgili dinleyiciler, Mars gezegeninin 24 saatlik bir döngüsü var. Kutupları var. Artı buz konumunda olan sular var. Açıkçası dünya benzeri bir gezegen yaratmaya en yakın aday Mars gezegeni. Ancak şu anda elimizde olan yaşanabilir tek gezegen Dünya ve dünyanın en iyi sabah saati Türkçe sunulan radyo programı şu anda dinlediğiniz Sabahların Efendisi Show. Bu yüzden siz de Radyo Enerji'de bunu dinleyin. Hakkınız olanı evrende başka yok. Yok. Ha bir de bunun pazarda limon satar şekli var. Evrende başka yok, evrende başka yok. Evrende başka yok, gel vatandaş. Ya millet, sizi anlıyorum. Ben de bu gezegenden, insanlardan, içinde yaşananlardan çok bıktım, sıkıldım. Yani ıssız bir adada mahsur kalmış gibi hissetmiyor muyum sanıyorsunuz? Kapana kısılmış gibi hisseden bir tek siz misiniz sanıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Burası büyük bir uzay hapishanesi. Bir tek işte, ne bileyim, güzel kadınlar var, mangal filan var yani. Yiyebiliyoruz. Bizi ayakta tutan şeyler var. Güzel kadınlar ve mangal. Ya 53 yaşında bir adamın hayat hikayesinin özeti gibi değil mi arkadaşlar bu? Ha? Peki hangisi? Peki hangisi? Yani bir tanesini ilk sıraya koymak gerekirse mangal mı? Yoksa... Ya evli olmasaydım ve karımın dırdırından korkmasaydım belki farklı konuşurdum. Ama kimse kusuruma bakmasın. Yani yayından sonra karımın gelip yayında mangalı karıma tercih ederim demeye getirmişsin. Bikbiklerinden katlanabileceğini zannetmiyorum. O noktaya geçtim yani. Tabii mangal burada bir sembol. Yani herkesin mangalı farklıdır. Ya belki yelkenlisiyle engin denizlere açılmayı tercih edebilir. Güzel bir kadınla vakit geçirmek yerine. Mesela... Denize açılmak, güzel kadınla alakadar olmak varken yelken çekmek, alabora ol falan. Ya siz bilirsiniz ya, siz bilirsiniz. Karışmak istemiyorum ama aynı heyecanlar güzel kadınla da yaşanıyor. Yani ilişkide yelken indir, alabora ol. Yer yer güzel havalarda gün batımını izle, fırtınaya yakalan sık sık. Değil mi? Yani standart teknolojiye göre avantajı şu, yanında güzel bir kadın oluyor. Evet, bir de batınca balıklara yem olmuyorsun. Başka güzel kadınlar var çünkü, anladın mı yani? Ya tekne güzel bir şey. Ya arkadaşının teknesi derler. Bakımı zor çünkü uğraşman gerekiyor. Çok para harcaman gerekiyor. Teknenin de bir avantajı olsun diye düşünürsek ne olabilir ona bakalım. Başka teknelerle takıldığın zaman tekne gönül koymuyor. Yani varını yoğunu yarısını da almıyor. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu boşanma kanunları sık sık yenilenecek derler böyle. Ama hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor. Hep yasa tasarısı şeklinde askıda kalıyor. Sanırım dünyayı yöneten 5 aile buna izin vermiyor. Ya benim düşüncem mesela aldatan erkek tazminat ödüyor. Devasa bir nafaka vesaire. Ama kimse sormuyor kardeş. Acaba neden böyle oldu? Neden bu şekilde oldu diye. Ya hiçbir şey. Ne psikiyatrist ne psikolog filan. Yani 5 senedir eli elime değmedi, mazeret olarak kabul edilmiyor mesela. Ya oysa ki o kadar...

0: tazminatlarını, nafakalarını, paralarını geri vermesini söyleyin lütfen. Rica ediyorum. Ne oldu? Ne oldu? Az önce konuştuklarımı alkışlıyordunuz. Olayı nakde çevirmeye çalışınca mı kötü adam oldum ben? Hayır, hayır. Bak, bugün insan hakları komisyonuyum ben. Sonuna kadar kurcalayacağım. Şimdi bak, 10 sene sabahtan akşama kadar çalışıp didiniyorsun. Yanında hiçbir zaman hiçbir şeyden asla memnun olmayıp seninle ilgilenmeyen biri var. Sonra bu yiyip içip sabuna suya dokunmamış olan kişi, çok sıkıcısın, ben senden sıkıldım, boşanmak istiyorum diyor. Avukat ne diyor? Sayın hakim, beyefendi bu kadının bitmek tükenmek bilmeyen giderlerini karşılamak için aşırı çalışmak zorunda kalıp evliliğini ihmal etmiştir. Bu yüzden. Son 10 yılda bu adamın yüzüne bir kez gülümsememiş ve eline dokunmamış olan bu kişinin bu mağduriyetini telafi etme açısından mal varlığının %75'ini talep ediyorum. Ya arkadaşlar, mantık diye bir ders var ya. Neyse, bakın, anons sürelerim belli benim. Bu anonsa da güzel bir sözle bitireceğim bu anonsu. Bu programın bir komedi ve eğlence programı olduğunu, çiş ve sürçülmük şakalarıyla bezendiği o eski günlere geri döneceğim birazdan, merak etmeyin. Hadi bakalım, güzel bir söz. İmam Gazali'nin sözü. Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz demiş. Haydi, burası enerji. Sabahların Efendisi %100 canlı yayında ve güzel bir program bugün sizin için hazırlandı. Sakın bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
2: Değişik bir meslek, birilerinin yapması gerekiyordu. Boş bir anıma denk geldi. Kandırıldım. 21 yıldır bu işin içindeyim. Sizden ne haber millet? Ha? İyi misiniz inşallah? Peki, peki. Adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'nin has elemanıyım. Burada olmak benim için büyük mutluluk. Yani maddi olarak beni ihya ettiklerini söyleyemeyeceğim. Ama ona bakarsanız, yani hayatımın geneline baktığımda yine de beni ihya etme oranı en yüksek kurum bu orası. Evlilik kurumu değil mesela, o kesin de. Ya ben şunun hayalini kuruyorum hala. Yani bir kadın çıkarıp 20 milyon lira verecek bana ve diyecek ki sen bunu hak ediyorsun güzel adam. Şimdi ister bu parayı benimle birlikte harca, ister uzak denizlere yelken aç.
3: Ben zaten gitmem ki o kadının yanında.
2: Çünkü belli ki yani son parasını bana vermiş olmayacağına göre. O zaman engin denizlerindekinden çok daha iyi bir hayat bekliyor beni bu harika kadının yanında. Ya millet, 20 milyondan vazgeçtim. Biri gelsin bana desin ki sabahların efendisi kaza geçirmişsin, motorun pert olmuş, al sana yeni bir motosiklet desin ya. Ya büyük hayallerim yok kanka. Açgözlü bir insan değilim. Ama kimse bana hiçbir şey vermiyor. Hiç kimse bana hiçbir şey vermiyor. Hep alıyor hayat benden. Alacak bir şey kalmayınca da zihnimi, zekamı, hayallerimi, her şeyimi ince bir pipette bardaktan gazoz çeker gibi. Pipet ince. Ya nefret ederim ince pipetten. Ömür törpüsü gibi bir şey. İçtiğinin tadını da alamaz. Ya pipet çok ince olunca böyle kolanın sırf gaz köpüğü gelir. Şekerli köpük içersin ya. Kola tadı bile gelmez millet.
4: Başka neyden nefret edersin sabahların efendisi?
2: Yaş pastanın yanında gazlı içecek. Kolalı içecek. Daha korkunç bir kombinasyona denk gelmedim hayatımda. Yani türüf soslu Adana kebabı bile daha iyi bence. Bakın millet, sabahların efendisi show kelimenin tam anlamıyla, tam manasıyla mükemmel bir radyo programı. Ya bu lafı, yani kelimenin yarım manasıyla diye kullanan oldu mu bugüne kadar? Ha? Yani sabahların efendisi show kelimenin tam manasıyla mükemmel bir radyo programı. Kelimenin yarım manasıyla mükemmel bir show. Yarım manasıyla mük bir show. Evet, mük diyor gençler şimdi. Hiç duyuyor musunuz? Gençler mük diyor. Yani mükemmel biraz fazla uzun geliyor çünkü. Yani bakın, mükemmel diyemeyecek kadar tembelleşmiş, üşengeç bir neslin 15 sene sonra beyin ameliyatınızı yapmasını ister misiniz bile?
5: Ya kanamayı durdurduk kanka. Eyvallah da şurayı bağlamasak ne oluyor?
2: Kanka, karşı cinse bir daha ilgi duymayacak.
5: Tamam ya, kapatın kelleyi, problem yok. Bin türlü dertten kurtarıyoruz onu.
2: Mük. Mük nasıl olmuş mük ya? Oğlum madem bu kadar beğendin, üşenme, hepsini söylesene ya. Mük ne? Ya bilmiyorum millet, ama ben kendimi hep çok çalışkan bir insan olarak gördüm. Yani bakmayın siz iki saatlik şovu dinliyorsunuz, aslında taş taşıyorum. Merak etmeyin, yani bu elektrik faturamı, zar zor ödediğim maaşı gani gani hak ediyorum, içiniz rahat olsun arkadaşlar. Tamam. Pekala, Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Keyifliyiz, neşeliyiz ve saat 10'a kadar da yanınızda olmaya devam edeceğiz millet. Bizden ayrılmayın.
6: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

ve şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar şahane ada. Ya yayın sırasında burnumu çekmekten nefret ederim. Ama müsaadenizle. Yok, şaka yaptım. Keyifler nasıl bakalım? Yeni bir haftaya başladık. Günlerden pazartesi. Bizim keyfimiz her an yerinde millet. Her zaman keyfimiz yerinde ve bunu sizlerle paylaşmak için de her gün sabırsızlanıyoruz. Yani buraya nasıl geldiğimizi bilemezsiniz. Büyük neşe, mutluluk ve enerji dolu olarak geliyoruz. Ve bunun tamamını sizinle paylaşıyoruz. Ha bir de yayından sonra bizi görmeniz lazım. Bitmiş, tükenmiş. Siz benim tüm enerjimi alıyorsunuz ha. Olsun, feda olsun ya valla. Ya benim canım oğlum 20 yaşındaki soyadımın tek varisi evladım. Baba diyor, her ay tam yetecek kadar az bir şey gelirim olsun, çalışmama gerek yok. Ve maalesef hayat garantisi olsun diye ona bir daire almıştım. Var öyle bir geliri. Şimdi bak, yani çalışmama hedefine adım adım yürüyen bir bireyi ben de desteklemişim ya istemeden. Tamam, benim de var çalışmama hedefim ama ben 53 yaşına geldim. Hoş, zengin, kültürlü, güzel bir kadının parasının gölgesinde yaşamaya geç bile kalmadım mı? Ha, değil mi? Değil mi? Ya ne gururu yapacağım ya, ne gururu? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ne gurur ya? Ya 53 yaşında elektrik faturasını ödemekte zorlanmak daha mı gururlu bana şu anda? Ya tabii ki insanların bir kaderi, kısmeti var. Her yaşta geçim sıkıntısı çekebilir bir insan. Faturalarını ödemekte zorlanabilir. Ha mesele şu. Ben sabahların efendisi, Kıbrıs'ın en ünlü radyo şovmeniyim ya. Ya bak. Geçen hafta ne buldum biliyor musunuz? 90'lı yıllarda el yazısıyla yazılmış eski bir mektubu. Yemin ediyorum bak size. O zamanlar Türkiye'de çalışıyorum. Şöyle diyor. Eşim ve ben en büyük seveniniziz. Yani öyle şahanesiniz ki lütfen tüm sevgilerimi kabul edin. İmza Zerrin Özer. Ya bak. 90'lardan böyle bir mektup ya. Şimdi mesela bugün nedense yine pastıktan böyle bir mesaj gelmiyor. Ha? Anlatabiliyor muyum? Kızım, ben çalıyorum senin şarkılarını ya. Radyo Enerji burası. En çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Ha bir de herkese seni çok sevdiğimi, beğendiğimi söylüyorum. Yayında da söylüyorum. Hemen çabuk bir şeyler karala bak. Çok pis gönül koyarım. Zerrin Özer'e şikayet ederim seni. Tamam mı? Pekala. İlk saatin sonuna geldik arkadaşlar. Birazdan sevgili Ece ile birlikte günün sorusuna gelen yorumlara bakacağız. Ha, soru ne diye merak ediyorsanız Instagram sayfamızda paylaştık. Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasında, Ece'nin Instagram sayfasında, Radyo Enerji'nin ve NRG Play'in Instagram hikayesinde sorumuzu paylaştık. Güzel de bir hediyemiz var. Hadi az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Değişik bir meslek. Birilerinin yapması gerekiyordu. Boş bir anıma denk geldi. Kandırıldım. 21 yıldır bu işin içindeyim. Senden ne haber Ece?
4: Günaydın öncelikle.
3: Günaydın, günaydın.
4: Günaydın.
3: Nasılsın?
4: İyiyiz, teşekkürler.
3: Özledin değil mi burayı?
4: Çok.
3: Çok özledin. Yine günlük sorusuyla karşınızdayız millet. Güzel bir soru hazırladık. Instagram'da hikayelerde paylaştık. Nerede paylaştık onu hemen söyleyelim.
4: Enerji 931, nrgplay.com, kendi hesaplarımız, Sabahların evet. Efendisi ve DJ Cem Instagram hesaplarının hikayelerini de paylaştık.
3: Altına da bir kutucuk koyduk.
4: O kutucuğa da cevaplarınızı bekliyoruz.
3: Peki soru ne? Önemli olan
4: soru
3: o.
4: Ne?
3: Tabii.
4: Sevdiğinizin, eşinizin, sevgilinizin en sevdiğiniz, en tatlı, en komik huyu, sempatik huyu nedir?
3: Güzel soru. Güzel soru. Gerçekten güzel soru. Senden başlayalım o zaman.
4: Senden başlayalım. Sensin ya, aşk adam.
3: Ben 21 yıldır evliyim. Eşimin en sevdiğim huyu çok güzel yemek yapıyor ya.
4: Ya.
3: Bak gerçekten öyle böyle
4: yine kendine
3: ama.
4: Faydası olan bir.
3: Bir de çok yüzüne baktığın zaman çok keyif alabileceğim bir insan. Çok mutlu bir görüntüsü ve her şeyden keyif almayı biliyor.
4: Evet, pozitif.
3: Hele yemeklerle beraber inanılmaz. Evet. Müthiş. Yok yani samimi söylüyorum, yemek yapmak çok önemli. Bir evlilikte bence en önemli
4: tabii
3: altın
4: ki.
3: Kurallardan bir tanesi.
4: Tabii
3: yemek.
4: Ki. İki tarafın da bilmesi lazım.
3: Ya neden şu?
4: 21 sene boyunca sadece tek bir kişi mi yemek yapacak?
3: Ya ama çok seviyor yemek yapmayı. Ben de nefret ediyorum.
4: Ha o ayrı.
3: Benim en sevdiğim şey yemek. Yani yemek, yemeği yemek.
4: Yemek, evet. Fiil olan. Peki yemek kötü yapsaydı yemeği hangi huyunu severdin?
3: Ha, dedim ya, ya çok pozitif olması, hı-hı, çok güler yüzlü olması ve çok iyi bir insan olması. Gerçekten evet, çok
4: bravo.
3: İyi bir insan.
4: Harika.
3: O güzel bir huy, o yüzden de doğru insanı bulduğumu düşünüyorum ben.
4: Oo.
3: Zaten doğru insanı bulduğunda da evlilik mükemmel oluyor. Yani sıkıntılar yok değil, şimdi onlara hiç girmeyelim ama. Olacak. Olmazsa zaten evlilik kolay yürümez. Böyle
4: tabii
3: bir
4: ki.
3: Zıtlık olmak zorunda.
4: Tabii ki. Bir şeyleri çözmek de güzel, keyifli o.
3: Evet. Ya evlilik birazcık şey, inatlaşmak gibi bir şey. Yani herkes kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalışıyor. İşte burada devreye birazcık zeka ve mantık giriyor. Doğru olanı kabul ettiğin zaman, inatlaşmazsan evlilik çok daha şahane oluyor.
4: Güzel taktikler.
3: Tabii canım.
4: Mutlu yani. Evliliğin sırları Kerem'den.
3: İş bileceksin, işe gitmeyeceksin. Sıra sende. Sen söyle bakalım. Sevdiceğinin, aşk böceğinin, minnoşunun.
4: Ya pozitif olması. Benden
3: evet.
4: Daha pozitif. Yani bir problem mi var? Üzüldüğümüz bir konu mu var? Ya da tartıştığımız bir konu mu var? 5 dakika sonra nasılsın canım, iyi misin?
3: Ya,
4: hani hemen
3: neden?
4: Unut. Yani
3: çünkü erkek.
4: Evet.
3: Çünkü kadın değil. Kadınlar bu işten kolay kolay sıyrılamıyor. Yani dibini kazımak lazım.
4: Sevdiğim huydu, sevmedim.
3: Bence de.
4: Kavga etmem lazım.
3: Ama erkekler böyle arkadaşlar. Yani huzursuzluğu sevmiyoruz.
4: Evet.
3: Biz o yüzden işi kolayından çözmeye çalışıyoruz. Her erkek de bunu yapıyor. Kesin. Her kadın da bunu yapmıyor işte.
4: Yok.
3: Aradaki fark bu. Bugün sende birazcık bir down'luk görüyorum. Pazartesi olduğundan ötürü.
4: Pazartesi sendromu olabilir mi şu an?
3: Sen bizim pazartesi şarkımızı biliyor musun?
4: Yok.
3: Bak şimdi sana ezberleteceğim o şarkıyı. Hazır mısın? Ve sen söyleyeceksin, tamam mı?
4: Hayır.
3: Söyleyeceksin. Çünkü herkes söylüyor. Hadi başlıyorum bak. İlk ben söyleyeceğim. Pazartesi hepimizin problemi. Hep pazartesi. Hadi sıra sende. Hadi bakalım. Pazartesi hepimizin problemi. Hep pazartesi. Bak.
4: Pazartesi işte. Hepimizin problemi. Her pazartesi. Anlayacağım şimdi.
3: Süpersin ya gerçekten. Pekala millet, günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Dedik ki eşinizin, sevdiceğinizin, aşk böceğinizin en sevdiği huyu ne? Bizlerle paylaşın. İster WhatsApp'tan cevaplayın, isterseniz Instagram'da hikayedeki o butona tıklayıp da cevaplayabilirsiniz. En güzel cevabı da güzel bir hediyemiz olacak, öyle değil mi?
4: Evet, tabii ki.
3: Süper. Hediyeyi söyle bakalım. Ben ayrılmayın millet. Az sonra tekrar buradayız.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 130

0: devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için böyle.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydınlar beyler, günaydın Ece. Yıkıyorsun yine her yeri.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bir yerine dağ devirmek diye bir tabir var.
1: Şimdi bu prizi buraya koymuşsun önüme.
0: Evet.
1: Düştü.
0: Suç yine bende değil mi?
1: Çok ergonomik bir stüdyo olduğu için. Evet. Kablolarla savaşıyorum burada.
0: Dönüp dolaşıp suç yine bana kaldı. Şimdi bu yayına hızlı hızlı neden girdik biliyor Hadi. Musun? Bak çok güzel bir mesaj geldi sevgili Ayşe Esmer. Diyor ki günaydınlar sabahların efendisi ve Ece.
1: Günaydın.
0: Bugün emekliliğe adım atarken 60. doğum günümü kutluyorum diyor.
1: Harika.
0: Vay be, vay be. Ya koştur koştur geldik, yeminle tuvaletteydim bu mesajı görünce. Nasıl koşturdum? Ayşe Hanım doğum gününüz kutlu olsun.
1: Nice
0: 60. yılınızı da doldurmuşsunuz. Vallahi bu ülke için her şeyi yapmışsınız yemin ederim. 60 yıl efsane hizmetiniz de herhalde sona eriyor. Emekliliğinde tadını çıkartacaksınız
1: evet,
0: anladığımız kadarıyla.
1: Olsun. Çok çok iyi.
0: Nerede çalışıyordu Ayşe Hanım acaba? Çok merak ettim şimdi. 60 yıl.
1: 60.
0: 60 yıl nedir ya?
1: Of ve sen de yakınsın yani.
0: Yok ben 60 yıl çalışmadım ya. Çalıştım mı? 21 yıl radyoda çalıştım. Onun öncesinde yedim içtim. Evet abi öyle hatırlıyorum.
1: Çok iyi.
0: 60 yıl. Gerçekten dile kolay derler ya. Son bir söylüyorum. 60 yıl nedir ya vallahi.
1: Çok,
0: bravo
1: çok
0: bravo.
1: Uzun evet.
0: Sen kaç yıldır çalışıyorsun bu arada? Kıptek'te çalışıyormuş ya. Ya önceden tanışsaydık ya.
1: Ya. Emekli olmadan önce değil mi?
0: Emekli olmadan önce çalışmamız lazımdı bizim ya. Vallahi billahi. Ama yine de tebrik ediyoruz. 60 yıl emek vermişsiniz Kıptek'ten. Emekli oluyorsunuz. Süper bir olay. Umarım emekliliğinizi en güzel şekilde kutlarlar Kıptek. Bence kutlanmalı.
1: Bence de kutlanmalı.
0: 60 yıl dile kolay. Sen kaç yıl çalıştın?
1: 8 sene olmuştur.
0: 8 senedir mi çalışıyoruz?
1: Evet.
0: 8 sene. 60 yıla 52 yıl var.
1: Ayşe.
0: ya. Ne güzel ama ya. Bak 60 yıldır Kıptek'te çalışıyor. Yazdığım mesajlardan da ne kadar enerjik biri olduğunu görüyorum ya. Vallahi. Süper.
1: Evet.
0: Ben takıldım 60 yıla bak gerçekten. Dile kolay ya. Neler görmüştür neler yaşamıştır ya. Vallahi. Evet. Bir gün konuk alalım mı Ayşe Hanım ya?
1: Olur tabii vallahi. Ki. Bir öğrenelim.
0: Süper. En azından... Tanıdık birini de söyler bize. Oradan yürürüz artık. Ayşe Hanım emekliliğinizi kutluyoruz. Doğum gününüzü kutluyoruz. Bu saatten sonra her şey istediğiniz gibi olsun. Emekliliğin tadını da doya doya çıkartın tamam mı?
1: Evet sağlıkla keyifle.
0: Evet. Günün sorusunu paylaştık millet. Instagram'da hikayelerde paylaştık. Güzel de bir soru.

0: Ne evet. kutluyor? Ben de orada bir.
1: Evet.
0: Şimdi 60. yaşını kutlayıp 60 sene çalışan biri.
1: 8000 defa emekli olması lazımdı.
0: Evet.
1: Doğru söyledin. Tamam Ayşe Hanım, düzelttik. 16 yıldır çalışıyorsunuz, emekli oluyorsunuz. Bir şeyler yaparlar herhalde diye düşünüyorum. 60 yıl olsaydı efsane şeyler olabilirdi ama. 16 yıla da ne bileyim bir pasta, ne bileyim bir veda.
0: Tabii ki.
1: Yaparlar diye düşünüyorum. Tek. Oh, bir daha da doğum gününüzü kutlayalım Ayşe Hanımcığım. Kerem demiş 3 emli. Evet. 4M. Pekala. Günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Cevaplarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve en güzel yoruma da güzel bir hediye belirledik. Ben... tepe tepe kullanırsınız.
0: Bugün,
1: ne diye. Yok. En güzel yoruma da şöyle bir hediye vereceğiz. Kendilerini burada misafir edeceğiz.
0: Harika.
1: Sohbet edeceğiz. Bir programı en güzel cevabı veren kişiyle devam edeceğiz. Nasıl?
0: Çok güzel bir hediye. Biz işte en güzeli değil mi?
1: Güzel bir anı olacak ya. Evet. Vallahi bile.
0: Hadi. Canlı yayında konuk.
1: Cevaplarınızı bekliyoruz millet. Instagram'dan ya da WhatsApp'tan paylaştık. WhatsApp'tan da cevaplarınızı bekliyoruz. WhatsApp'tan paylaşmadık. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Ve yine Instagram'da hikayedeki o butona tıklayıp da cevaplarınızı verebilirsiniz. Ayrılmayın millet. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bazen evde üstümdükleri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya? Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
1: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de. Sabahların efendisi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Sabahların efendisi.
0: Pazartesi. Hepimizin problemi. Hep pazartesi.
4: Pazartesi.
0: Bunu sana ezberleteceğim ben. Kafaya koydum. Çok keyiflidir ha. Ben yazdım. Her şey bana ait.
4: Ama daha bir olumsuzluğa çekmiyor mu? Pazartesi. Hepimizin sorunu. Hep pazartesi.
0: Bence şu anda sadece senin sorunun gibi gözüküyor. Sadece senin sorunun gibi gözüküyor. Eğlenceli söylersen, enerjik söylersen o pazartesi sendromu üzerinden kalkar.
4: Sırrı orada mı?
0: Tabii ki. Hadi tamam. Enerjik söyle bakalım.
4: Pazartesi.
0: Yes.
4: Pazartesi.
0: Hepimizin problemi. Hep pazartesi.
4: Pazartesi.
0: Süper. Günün sorusunu paylaştık millet Instagram'da.
4: Cevaplar akıyor.
0: 4 sayfada paylaştık. Enerjinin Instagram'ın hikayesinde. Nerege Play'in Instagram hikayesinde, Sabahların Efendisi'nin Instagram hikayesinde ve DJ Ece IM. Değil mi?
4: Evet, doğru söyledin.
0: Orada paylaştı, yorumlar gelmeye başladı. Güzel de bir hediye var arkadaşlar. En güzel yoruma da burada bir günlük program sunduracağız. Yok, öyle demeyelim.
4: Öyle
0: çok,
4: değil.
0: Çok sorumluluk yüklemiş oluruz.
4: Konuk alacağız.
0: Konuk
4: birlikte
0: alacağız.
4: Birlikte sohbet edip eğleneceğiz
0: canlı
4: yayında.
0: Evet, birazcık keyifli zaman geçireceğiz. Sizler için de güzel bir hatıra olabilir. Fotoğraflar çekeriz, paylaşırız falan.
4: Ha? Çok keyifli olur.
0: Bence de. Gelen yorumlara bakalım. Sevgili Meltem demiş ki, uzun zamandır hayatımda kimse yok. Hatta gerçek hayatta sevgilim bile olmadı. Ama sevgilimle en çok seveceğim huylar alçak gönüllü olması, vefalı olması, vicdanlı olması olurdu demiş.
4: Hmm.
0: Güzel.
4: Güzel.
0: Bakalım. Bir arkadaşlar Barış demiş ki, eşim sevgilim olmadı hiç ama olsaydı her türlü huyunu severdim. En çok da deli dolu olmasını.
4: Tabii
0: ki. Esprili olmasını da severdim demiş. Ne diyelim Barış'a? Ne söylemek istersin? Allah'tan belanı mı istiyorsun Barış? Hayatın güzelken.
4: Bence de hiç girme.
0: Umarım aradığın, hayalini kurduğun o insanı bulursun.
4: Böyle mizahı bol olan.
0: Aramamak lazım ama, değil mi? Arayınca olmuyor çünkü. Yani karşına çıkacaktır o insan. Ben öyle düşünüyorum.
4: Tabii
0: yani ben
4: ki.
0: Mesela hiçbir zaman bir sevgili aramadım ya. Gerçekten
4: çıkıyor
0: aramadım.
4: Çıkıyor bir şekilde ya, bir yerden. Evet.
0: Bakalım başka yorumlar var mı? Sevgili Molly demiş ki, istediği zaman çok sevecen, istediğinde ise bir dişi olabiliyor. Mehmet Ali bu.
4: Hmm.
0: Molly.
4: Molly. Dişi derken hani yırtıcı bir.
0: Valla orasına girmeyelim bence. Nerede dişi oluyor? Nerede? Kedi sevgisine bayılıyorum demiş. İsim yok burada, numara var. Yani kedi sevgisi.
4: Tabii ki çok önemli bu arada.
0: Eşim sevgilim acaba hangisinden bahsediyor? O da önemli. Beni düşünmesi ve anlaması demiş.
4: Evet. Kesin bir kadın yazmıştır. Evet. İsim var.
0: Bakalım. Demiş ki, şu 60 sayısını tekrarlamasak lütfen, ocakta 60 olacağım, sinirim bozuluyor.
4: Kim bu? Tahmin ediyorum.
0: Seval Kanmaz. Sayende bir kez daha tekrar ettik, dikkat ettiyse. 60 güzel yaş ya. Niye öyle söylüyorsun ki?
4: Bence gençliğin başlangıcı.
0: Değil mi? Yani 60, yani düşünsen her şeyi yaşamışsın, tüm deneyimleri elde etmişsin. Artık önündeki fırsatlara bir profesyonellikle yaklaşacaksın. Bu da güzel bir şey. Evet. 60'a takan çok var. 60 yıl çalışmayı değil, 60 yaşını kutluyor. 20'de başlasa ne yapacak? 60'da mı emekli olacak? Uyanamadınız mı demiş.
4: Pazartesi.
0: Son anda uyandık. Pekala. Sorumuz sosyal medyada paylaşıldı. Instagram hikayelerinde bir de buton koyduk. İşinizi iyice kolaylaştırdık bu arada.
4: Siz yeter ki bize cevap verin.
0: Evet, soru da neydi? Sevgilinizin, aşk böceğinizin, minnoşunuzun en sevdiği huyu ne diye sorduk. İsterseniz WhatsApp'tan cevaplayabilirsiniz. 0533 888 1010. İsterseniz de Instagram'daki o butona tıklayıp hikayelerin altına cevap verebilirsiniz. Ve en güzel cevaba da ne diyorduk? Burada konuk edeceğiz.
4: Stüdyomuzda canlı.
0: Evet, beraber konuk. Kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Bence bu fırsat kaçmaz. Bir anı olarak da kalır, öyle değil mi? Ece kime diyorum?
4: Evet, tabii ki.
0: Süpersin ya, daha sen uyanamamışsın vallahi billahi. Pekala, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve ayrılmazsanız yeni müzik listesine birlikte kulak vereceğiz millet.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni Enerji yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli 2599 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. Kafanda. 5 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet, günaydın aşağına da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve bu saatlerin en sevilen ikilisi. Ece ne haber?
3: Çok iyi.
0: Bu ismi annem mi koydu, baban mı? Güzel bir isim, o yüzden soruyorum ya.
3: Galiba anneannem veya teyzem olması lazım. Hmm. İkisinden de.
0: Evet ya, eskilerde öyle bir şey vardı değil mi?
3: Evet.
0: Anneanne veya dede ismi
3: belirlerdi. Anneanneme kalsa Ayşe falan olacaktı.
0: Ayşe de güzel isim. Ayşe de güzel isim.
3: Şimdi güzel isim.
0: İsmi Ayşe olanlar bozulmasın hemen.
3: Hayır,
0: ama
3: hayır.
0: Ece daha güzel.
3: Yani anneme kalsa Ayşe olacaktım. Hani anneannem
0: nasıl
3: ve teyzem.
0: Nasıl kıvırıyorsun var ya. Nasıl kıvırıyorsun var ya. Pekala, güzel bir pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günü ne kadar zor oldu. Hala gülüyorsun, bakıyorum. Ne kadar zor bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ona göre biz de hazırlandık. Ekiple beraber çalışmalarımızı yaptık. Ve bu pazartesi gününü, bu sendromu hep birlikte atlatacağız.
3: Umarım.
0: Yani umarım. Senden başlayalım diyecektim ben de. Günün sorusu sosyal medyada paylaşıldı. Süper bir hediye. Manevi değeri yüksek bir hediye. En güzel cevabı veren arkadaşı burada Radyo Enerji'de ağırlayacağız. Birlikte program yapacağız. Birazcık sohbet edeceğiz. Kahve içeceğiz. Güzel bir anı olarak bir yerlerde saklamanızı isteyeceğiz. Ne güzel ya, çocuklarını anlatacaklar. Ben radyoda program sundum diye.
3: Evet, canlı yayına katıldım.
0: Güzel bir
3: o heyecanlı
0: ya.
3: Bir yaşasınlar.
0: Evet evet, çok güzel. Aynen. O yüzden cevaplarınızı bekliyoruz. Günün sorusu neydi Ece?
3: Sevgilinizin, eşinizin,
0: evet,
3: sevdiğinizin en tatlı, en sevdiğiniz, en sempatik huyu ne dedik? Cevaplar da geldi.
0: Gelmeye başladı patır patır. Var mı bir cevap?
3: Evet, Sinem diye bir arkadaşım var. Çok da severim kendisini.
0: Ne demiş? Hadi bakalım. En sevdiği huyu.
3: En sevdiği huyu olmaması.
0: Güzel, güzel bak.
3: Sinem.
0: Sinem, nerede şu anda Sinem?
3: Büyük ihtimal işe gidiyordur şu an.
0: İşe gidiyordur.
3: Evet.
0: Sevgilisi var mı?
3: Olmaması yok.
0: Olmaması. Sevdiğim huyu. Ben de huyu maalesef olmaması anladım. Sevgili Önder ağırbaşlılığı demiş. Murat da çok sevecen olması. Bence en güzeli ya. Sevecen olmak en güzeli. Daha mutlu bakıyor insan hayata. Sevecen, enerjik, şen şakrak. Ha?
3: Tabii mizah önemli. Böyle tatlı dil önemli.
0: Güzel bir mesaj gelmiş. Sevgilinizin, aşk böceğinizin en sevdiği huyu ne diye sorduk ya. Olunca yazarım demiş.
3: Olunca haber et.
0: Güzel güzel, bak bu da iyiydi. Bakalım, yok ki diyen de var. Sevgilim yok demiş. Yine aynı benzer bir cevap, olmaması demiş.
3: Biz bekarları buradan anons edelim.
0: Bizi sadece bekarlar dinliyor anladığım kadarıyla. Daha isimlerini versinler en azından. Burada bir şey yaparız. Katalog yaparız özelliklerini.
3: Başvuru.
0: Radyo Enerji.
3: Lefkoşa Köşkü.
0: Süper süper. Güzel de bir hediyemiz var arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz güzel bir anı için. Burada sizlerle birlikte güzel bir sohbet yapacağız. En güzel cevabı veren arkadaşı burada ağırlayacağız. Dediğim gibi böyle ileride böyle sayfasını açıp baktığında ya da o fotoğraflar çekeceğiz falan, onlara tekrar baktığında bugünü hatırlayacaklar. Manevi değeri yüksek.
3: Evet.
0: Pekala, ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Az sonra Ece ile tekrar burada olacağız. Günün sorusuna gelen yorumları, cevapları sizlerle birlikte burada paylaşacağız.

0: Aşık'ın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Günaydınlar, iyi haftalar. Nefis bir pazartesi sabahında yine sizlerle birlikte olmak efso bir şey. Yeni nesil böyle biliyoruz. Efso, güno,
2: slay,
0: slay, mük.
2: Mük.
0: Mük. Mükemmel.
2: Tabii. Güno.
0: Güno. Ya Rabbim, yani ben hayatımda bu kadar üşengeç bir nesil görmedim ya.
2: Ay, sizin de zamanınızda şey vardı. NBRCNM.
0: Hayır ya.
2: İSN. XD.
0: O bizim zamanımızda değildi ya.
2: Gerçisi, evet.
0: Bizim, ben 70'lerin çocuğuyum. Bizim zamanımızda.
2: Doğru.
0: Yani direkt harfi harfine en güzel
2: sizin zamanınızda.
0: Şeyle.
2: Evet.
0: Diksiyonla.
2: Güzel bir Türkçeyle.
0: Tabii, güzel bir Türkçeyle. Günaydın, merhabalar falan vardı.
2: Şeyde herhalde böyle 30'lu 40'lı yaşların gençliğinde miydi?
0: İşte o jenerasyonu zaten bozuldu dönemler, o dönemler.
2: Evet.
0: Sapıttılar yani.
2: NBR, CNM.
0: Evet ya. Bak, benim dönem deyince aklıma şey geldi. Bizim zamanımızda aslında bizim jenerasyon, yani 70'lerde doğan insanlar biraz daha şanslı.
2: Tabii
0: hem
2: ki
0: teknolojiyi bilmiyordu ama yarıdan sonra da teknolojiyi yaşamaya başladı. Benim zamanımda cep telefonu yoktu mesela.
2: Değil mi? Ne güzel.
0: Tabii ya. Bir şey, telsizle böyle şey yapardık. Break arkadaş arıyorum diye. Ya.
2: Yani keyifli.
0: Tabii ki. O dönemler öyleydi. Şimdi her şey var, maşallah. Her
2: çok,
0: şey
2: çok
0: var.
2: Çok kolaylaştı, basitleşti.
0: Tabii ya. Vallahi billahi. Babam ilk televizyonu aldığı günü hatırlıyorum ya. Siyah beyazdı.
2: Ne kadar ilginç gelmişti.
0: Pazar günleri böyle. Hatırlayanlar vardır. Pazar günleri şey vardı, film vardı ve siyah beyaz western, cowboy filmleri yayınlanırdı o dönemler. Vay be. Bir de şey vardı, akşamları İstiklal Marşı ve kapanış.
2: O da keyifli.
0: 12'de İstiklal Marşı ve kapanış vardı. Televizyonu kapatırdık biz de o haliyle tabii ki. Ne dönemlerden geçtik ama diyorum ya, şanslı olan biziz aslında. O dönemi de gördük, bu dönemi de gördük. Tabii ileride neler olacak onu bilmiyorum. Ama bizim zamanımızda gençler gerçekten çok çalışkandı, çok enerjikti. Şimdiki yeni nesile bakıyorum ya, gerçekten canım sıkılıyor. Yani örnek oğlumdan bahsediyorum ya. Adam uyanmıyor ya. Uyanmıyor yani. Yani yardım da yok mesela. Hani şurayı toplayayım, burayı düzelteyim. Ya ben ikizim, bunu biliyor musun bilmiyorum. Benim bir ikizim
2: kardeşin
0: var.
2: Kardeşin olduğunu biliyordum.
0: Evet, ikizimdir o. Biraz farklıyız ama biz onunla. Kız olduğu için farklılıklarımız var doğal olarak. Biz ilkokula giderken İstanbul'da böyle 4. katta oturuyorduk. Annemle babam çalışıyordu. Ve o dönemlerde İstanbul'da soba çok kullanılırdı. İşte kömür, odun sobası veya kömür sobası. Biz evin altında şeyler olurdu. Kömürlükler olurdu. Her dairenin bir odası vardı, kömürlük odası. O aşağıya inerdik ikizimle beraber. Artık gücümüzün yettiğince kömür doldururduk ve sobayı yakardık ya. Vallahi bilir. Şimdi ben oğlana sobayı yak desem evi yakar, yemin ederim. Bak, o derece samimi söylüyorum.
2: Acaba böylesi daha mı rahat? Daha
0: hangisi?
2: Mı huzurlular?
0: Şimdi.
2: Evet.
0: Tabii ki canım, ekmek elden su gönden.
2: Evet. Uyuyor, uyanıyor.
0: Bizim zamanımızda hiç valla. Ben 12 yaşından beri çalışıyorum. İlk çalıştığımda su satıyordum plajda. Ya şimdiki çocukları çalıştırmak mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani zamane çocukları nereye gidiyor? Aslında doğru olanı yapmıyoruz ama anneler bunun çok farkında değil maalesef. Tabii şimdi annelere yüklüyorum. Hemen senden gelecek biliyorum geri dönüş ama bu işin bence en büyük yükü annelerde. Çünkü anneler kıyamıyor ya, işte ben görmedim, benim oğlum görsün, benim kızım görsün. İşte ben yaşamadım, benim kızım, benim oğlum yaşasın falan. Al işte, buyur. Ya bu sıkıntı, çünkü hiçbir baba, yani %80 %90 diyelim, tam netleştirmeyelim, bu şekilde olmasını istemez. Çocuğunun o deneyimleri almasını ister. Hayatın zorluklarını görmesini ister. Her baba bunu ister.
2: Evet, artık değişti. Dünya değişiyor ya. Hani dijitalleşti.
0: Ama sonrasında yaşayacakları sıkıntıları aslında babaların, yani çocuklarının babalarının bunu istemesinin en büyük sebebi ne biliyor musun? Yani büyüdüklerinde bazı sıkıntılara hazırlıklı olsunlar. Yaşayacakları sıkıntılara. Ya yani bunları önceden görsünler. İnsanlar dışarıda neyle uğraşıyor, nasıl para kazanıyor, bunları görsün. Ondan sonrası zaten çok kolay olacak. Derdimiz bu bizim, anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Heh. Anlıyorum. Heh.
0: Derdimiz bu. Eşime anlatamıyorum da o yüzden. Bir türlü anlatamadım. Eminim ki birçok baba da benimle hemfikirdir. Hemfikirler bana yazsın o zaman. Ama ya şimdi, gerçekten ya.
2: Yani
0: olur.
2: Sıkıntılı günlere bir insanı hazırlamaya ne gerek var? Belki hiç sıkıntı yaşamadan.
0: Olmaz. Olmaz. Olmayacak.
2: Yaşayacağız sıkıntı. Yok, robot bozuldu. Heh. Robotun şarjı bitti.
0: Değil mi?
2: Evdeki işte.
0: Tek derdimiz de bu zaten.
2: Dijital anahtarı kaybettim.
0: Ben neyi anlatamıyorum acaba ya? Neyi anlatamıyorum?
2: Hani yaşayacağız sıkıntı bu.
0: Hayır değil. Onu söylemeye çalışmıyorum zaten. Benim söylemeye çalıştığım dışarıdaki bir dünya insan var. Yani evet. Kavun değil ki koklayasın.
2: Doğru, doğru.
0: Ha, bu insanlardan gelebilecek zararlara karşı öncesinde bir bilgi, öncesinde bir deneyim kazanması. Ya da kazandığı parayı kendi parasını harcarken ne kadar hayatın zor olduğunu anlaması.
2: Değil doğru, mi? Doğru.
0: Onu aslında biz erkeklerin istediği bu, yoksa robot bozulmuş ne yapayım ya? Allah seversen. Ya bütün kadınlar aynı mı olur ya? Şimdi aynı şeyi söylüyor. Ne zorluk yaşayacak ki? Ben de bıraktım zaten. Dedim ki tamam. Bundan sonrası sen de, ben karışmıyorum. Ne istersen yap. Sonrasında üzülen sen olacaksın. Benden söylemesin.
2: Ama elbet karşısına çıkacak o zorluklar. Yani öğrenecek yani eninde sonunda.
0: Tabii ki çıkacak. 20'sinde, 30'unda. Yani bu hayat içerisinde nelerle evet. karşılaşacaklar. Ama işte bizim derdimiz öncesinde bir deneyim olsun. Öncesinde bir hazırlık olsun. Bilsinler nereden ne geleceğini. Gelebileceğini, ona göre deneyim kazansınlar.
2: Gelsin yanımda staj. Ben ona göstereyim. Hayatın kahpeliklerini.
0: Pekala millet, günün sorusunu sorduk artık, o muhteşem hediyeyi verme zamanı geldi. Maddi değeri olmayabilir, manevi değeri çok yüksek bir hediye. En güzel cevap veren arkadaşımızı da burada ağırlayacağız, konuk edeceğiz, sohbet edeceğiz, çok eğleneceğiz, kahveler içeceğiz, isterse kahvaltı bile ısmarlarız, hiç sıkıntı yok. Çok keyifli olacak, bir ana olacak ya. Yani ileride çocuğunu anlatacak ya da kendi baktığında vay vay vay diye dizlerini döveceği bir anısı olacak. Böyle bir anı biriktirmek için de cevaplara bakacağız. Baktık mı yoksa?
2: Baktık.
0: Tamam, verelim o zaman hediyeyi. Niye beni yoruyorsun?
2: Yani.
0: Kime verdik? En güzel cevap kimdeydi? Olmaması bence en
2: güzeli. Olmaması yani, çünkü yaratıcı, komik, güldük.
0: Bak bir tane daha var, onu da okuyayım ben sana. Tabii dur ki. Bir dakika bekle. ortalığı yıkaraktan. Demiş ki kim bu? İsim yok mu? Bakalım şuradan tıklayalım. İsim Şep. Al. Yeni nesil bir arkadaşımız Şep.
2: Bu saatte uyanık ama.
0: Evet, evet. Demiş ki en tatlı huyu tatil uyumu sıfır, arıza sıfır, mızmızlık ve söylemesem ne isterse de olmaz mı cevabı, ne istersin diye sorması. Ve tüm tatillerin aynı istikrarda olması. Ne var ya, işte adam yani bir düzen yaratmış, o devam ediyor. Niye yani şimdi? Ha? Bak yazıyor. Yeni nesil mi demiş? Şep. Şep yazmışsın oraya, Şep. Bakayım. Yeni nesil mi? Resim var ya burada, bir ufak bir rondçuluk yapalım. Aa yok, değilmiş gerçekten. 51 yaşındaymış. Süper. Yeni nesil anne. Anne misiniz bilmiyorum ama bu arada. Ya her şeyde erkekleri suçlamayın. Bak ben her
2: tabii
0: zaman bunu söylüyorum.
2: Tabii bir beyefendiyle birlikte
0: ya,
2: ama.
0: Bir düzen kurmuş adam. Bir
2: tamam da.
0: Hayatı
2: en ömür azından. Ömür mü geçer öyle?
0: Nasıl ya?
2: Hep aynı tatil rotasyonu. Düşünsene ya.
0: Allah Allah.
2: Allah Allah.
0: Ne var yani, hiç çıkmayabilirlerdi tatile. Hiç olmayabilirdi o tatil. Değil mi?
2: Adam, madem gidilebiliyor.
0: Adam ucuz bir yer bulmuş. Abone olmuş. Ne var yani? Ne var?
2: Dünyada.
0: Aile ekonomisine destek vermiş. Allah.
2: Ya oraya vereceğini dünyada görülecek çok güzel yerler var yani.
0: Değil mi?
2: Dünyada yine gidilecek birçok yer var. Aynı fiyata,
0: bak,
2: aynı bütçe.
0: Bak tamam, bunu da dikkate alalım. Şeb'in yazısını da dikkate alalım. Hediyeyi verirken onu da bir kez daha çek edelim ona göre. Mertkan Deran. Bak ne demiş. Abi vallahi seninle aynı duyguları taşıyorum. Eşime hiçbir şekilde anlatamıyorum ama bir yandan da biz görmedik, o görsün varsayımıyla devam ediyoruz hayatımıza. Ama biz bunları yaptıkça da doyumsuz oluyor ve hiçbir şeyden memnun kalmıyor.
2: Şimdi herkes sevmediği huyuna döndü bu arada.
0: Aa bak bir dakika. Demiş ki ha tatil uyumu mük demiş.
2: Ha. Tatil
0: yeni
2: uyumu
0: jenerasyon
2: güzel.
0: Ya tatil uyumu mük.
2: Mük.
0: Bak tüm tatillerin aynı istikrarda olması. Şimdi bu şikayet mi yoksa?
2: Şimdi bir... sevdiği huy dedik ya biz. Ha. Sevdiği huy o zaman bu.
0: İstikrarlı diyorsun.
2: Evet.
0: Tatile götürmesi önemli olan.
2: Tabii ki.
0: Neresi olduğu önemli
2: değil. Biz de ondan
0: değil.
2: Bahsediyorduk.
0: Aynı zamanda tatil uyumu mük, mük. Diyorum demiş. Süper. Aynı yer nereden çıktı diyor. Tüm tatiller diyorum diyor. Biz bugün her şeyi yanlış anlıyoruz. Bak gerçekten ha. Niye böyle yapıyorsun Ece? Ben
2: yanlış onu... anlattın.
0: Hayır canım. Necim, ben...
2: Çok yanlış vurgularla anlattın.
0: Sen de hazır mısın? Hemen geldin ama mevzuya. Allah Allah. Tamam tamam. Sevgili Şebnem herhalde diye tahmin ediyorum. Değerlendirirken seni de alalım hemen.
2: Alalım.
0: Bir daha bir bak bakalım. Ben burada birazcık oyalanayım. Takılayım ben burada. Yorumlara bakalım var mı başka
2: bu
0: yorum?
2: Arada ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimiz cevap veriyorlar, çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
2: Ama
0: boş diyorsun.
2: Geç yok. Geç bir saatte cevap verdikleri için yayın bittikten sonra bir bakıyorum. Cevaplar geliyor. Çoğu da arkadaşlarım,
0: rezervasyon
2: sevdiklerim
0: yaptırmaları evet. lazım.
2: Sabah lütfen 7 evet. ve 10 arası yaparsanız bu yorumları.
0: Biz bir de sabahın köründe paylaşıyoruz değil mi?
2: Tabii ki.
0: Tabii ki.
2: Yani
0: zahmet edin bir zahmet arkadaşlar.
2: 9 arası bu yayını planladık.
0: Alışacaklar evet. Merak etme. Merak etme, hediye büyüdükçe.
2: Geç kalmayın.
0: Tabii
2: şu
0: tabii,
2: an yorum yaptınız yaptınız. Bu arada yorumlarda işte olmaması var.
0: Hı-hı, olmaması var.
2: İşte mizah anlayışı diyenler var.
0: Ağırbaşlı diyen var. Değil mi?
2: Hı-hı.
0: Olmayan kişinin huylarını da bilemem yazmış bir arkadaşımız da.
2: Doğru.
0: Beni düşünmesi ve anlaması diyen var. Bunlar güzel şeyler ya. Süper vallahi. Sevindim.
2: Ama tatil uyumu güzelmiş yani. Keyifli bir huy.
0: Şebi mi davet edelim? Onu mu söylüyorsun?
2: Hadi Şebi davet edelim.
0: Tamam hadi. Bugünün kazananı Şebnem olarak belirliyoruz. Şeb demiş ama biz Şebnem olduğunu düşünüyoruz. Müsait olduğunda biz buradayız. Şebnem, ne zaman istersen buraya konuk olabilirsin.
2: En gerekli bilgilendirmeleri de yazıyor.
0: Şu ana kadar okuduğumuz yanlışları da beraber düzeltiriz diye de ekleyelim.
2: Bize anlat lütfen tatil rotasyonlarını.
0: Evet, merak da ediyoruz ya bu tatil rotasyonlarını, uyumlarını, her şeyi merak ediyoruz sevdiceğinin. Seni de en kısa zamanda bekliyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Günün sorusunu sorduk, cevabı aldık, hediyeyi verdik. Artık ne yapıyoruz? Arkamıza bile bakmadan bas bas bas bas bas. Böyle uza uza uza diye. Birazdan tekrar burada olacağız. Var mı söyleyeceğin son bir cümle?
2: Yarının sorusunu da sosyal medya hesaplarımızdan yine
0: paylaşacağız.
2: Paylaşıyor olacağız yarın.
0: En erken zamanda cevap verirseniz de hediyeyi kazanma şansınız artar. Haydi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
3: Avize dünyası sabahlı.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
2: Gel bir sabahların efendisi, gel gel bir sabahların efendisi.
3: Sabahların efendisi.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Sabahların efendisi.

0: gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Kampanyaya bak be. İki al bir öde kampanyası avize dünyalarında başladı arkadaşlar. Vakit kaybetmeyin çünkü kampanyanın bir zamanı var. Sonra kaçırdınız mı? Yok anam ben duymadım. Yok ben görmedim. Baylar bana. Olmaz ha. Avize dünyalarında şu anda iki al bir öde kampanyası devam ediyor. Bu fırsatı bence kaçırmayın millet. Benden söylemesi. Ben tavuk olsaydım ve tavuklara program sunsaydım ya işim çok kolay olacaktı ama siz beni çok yoruyorsunuz ya. Ya dünyada yaşayan en akıllı türe program sunmak çok zahmetli. İçerik falan kullanmanız gerekiyor, yazıp çizmeniz gerekiyor. Her sunucu yapmıyor ama her sunucu da bu yüzden ünlü değil zaten biliyorsunuz. Ne ekersen onu biçersin kanka. Malzemeden çalmayacaksın. Kaliteli servis yapacaksın. O zaman sırtın yere gelmez. Ama diğer yanda o zaman ucuzluk marketlerinin başarısını açıklamak da çok zor değil. Değil mi? Yani açıkçası kaliteli sucuğun kilosu 2500 lira. Ucuzluk marketinde sucuğun kilosu 800 lira. Yani insan ister istemez yani bu sucuğu yerken içindeki çiğnerken bana et yiyormuşum hissini veren malzeme acaba ne sorgulamasına giriyor? İster istemez. Ya hayır kıymanın kilosu 1600 lira. E bunun baharatı, işçiliği, paketlenmesi, nakliyesi, lojistiği falan derken 1000 liranın altında aldığı sucuk sadece doyurmuyor aynı zamanda düşündürüyor. Evet, evet. Ya ben tamam yani böyle huysuz, cimri, eski kafalı ihtiyar moduna geçmeyeceğim ya. Yani öyle düşünüyorum ama bir şey oluyor. Sekteye uğruyor bu hayal. Mesela birkaç yıl önce kendime bir bozuk para çantası aldım millet. Minik bir şey yani kumaştan yapılmış. Artık diye düşündüm. Öyle bir yaşa geldim ki kasada kasiyer 136 lira 38 kuruş dediğinde 38 kuruş mu? Tam vereyim ben. Deyip küçük çantamı açıyorum. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani vakti bollaşmış, bu tip şeylere vakit ayırmaktan imtina etmeyen emekli modu ya, anlatabiliyorum değil mi? 38 kuruşumu sayarım. Ama içimden hiç gelmiyor. Yani bu bozuk paraları değerlendirme fantezim. Ya bu bozuk paraları aslında pek de değerlendirmiyor olduğum gerçeğiyle yüzleşince biraz moralim bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya evde biriktiriyoruz aynı derecede etkili aile bütçesine. Ama yani daha da klasikleşmiş yaşlı adam işlerine girmiyorum millet. Girmeyeceğim. Rahmetli dedem araba anahtarıyla kulağını karıştırırdı. Mesela bir keresinde 1,5 saatliğine görme yetisini kaybetti adam. Okey tamam. 50 sene önceydi kabul ediyorum ama yani bu kulak zarını keşfetmemişler miydi o zaman ya? Yani keşfetmişlerdir diye tahmin ediyorum. Araba anahtarıyla kulaklık. Ya yaşlanmayı düşünmüyorum. Ben bak eşimle bir anlaşma yaptık. Ondan rica ettim. Dedim ki bak hayatım. Pantolonumun kemer tokasını göbek deliğimin üstünde mememin hemen altında görürsen kazara otoparktan çıkarken arabamızla üstünden geçersen çok sevinirim tamam mı? Anlaştık mı tatlı benim? Ay çok seviyorum seni ben ya.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Dünyasının sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sevgili dinleyiciler, Mars gezegeninin 24 saatlik bir döngüsü var. Kutupları var, artı buz konumunda olan sular var. Açıkçası dünya benzeri bir gezegen yaratmaya en yakın aday Mars gezegeni. Ancak şu anda elimizde olan yaşanabilir tek gezegen Dünya. Ve dünyanın en iyi sabah saati Türkçe sunulan radyo programı şu anda dinlediğiniz sabahların efendisi show. Bu yüzden siz de Radyo Enerji'de bunu dinleyin. Hakkınız olur. Bak, evrende başkası yok. Yok. Ha bir de bunun pazarda limon satar şekli var millet. Evrende başkası yok. Evrende başkası yok. Gel vatandaş. Şova gel. Ya millet, sizi anlıyorum. Ben de bu gezegenden, insanlardan, içinde yaşananlardan çok bıktım. Sıkıldım. Ya ıssız bir adada mahsur kalmış gibi hissetmiyor muyum sanıyorsunuz? Kapana kısılmış gibi hisseden bir tek siz misiniz sanıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Burası büyük bir uzay hapishanesi millet. Ha bir tek işte, ne bileyim, güzel kadınlar var, mangal filan var. Yani yiyebiliyoruz. Bizi ayakta tutan şeyler var. Güzel kadınlar ve mangal. Ya 53 yaşında bir adamın hayat hikayesinin özeti gibi değil mi arkadaşlar bu? Ha? Peki hangisi? Hangisi yani? Yani bir tanesini ilk sıraya koymak gerekirse mangal mı? Ya evli olmasaydım ve karımın dırdırından korkmasaydım belki farklı konuşurdum. Ama kimse kusuruma bakmasın. Yani yayından sonra karımın gelip yayında mangalı karıma tercih ederim demeye getirmişsin. Vır vırına katlanabileceğimi zannetmiyorum. O noktayı geçtim ben bir de. Tabii mangal burada bir sembol. Hani herkesin mangalı farklı olabilir. Belki yelkenlisiyle engin denizlere açılmayı tercih edebilir. Güzel bir kadına vakit geçirmek yerine. Mesela denize açılmak. Değil mi? Güzel kadında. Yani ne bileyim, güzel kadınla alakadar olmak varken yelken çek, alabara ol filan. Ya siz bilirsiniz. Karışmak istemiyorum ama aynı heyecanlar güzel kadında da yaşanıyor. Evet, ilişkide bilirsiniz, yelken indir, alabara ol. Yer yer güzel havalarda gün batımını izle, fırtınaya yakalan sık sık. Fırtınaya. Ya yani standart tekneciliğe göre avantajı şu: yanında güzel bir kadın oluyor. Evet. Bir de yani batınca balıklara yem olmuyorsun. Başka güzel kadınlar da var. O anladınız değil mi? Ya tekne güzel bir şey. Ama arkadaşının teknesi derler. Çünkü bakımı çok zor. Uğraşman gerekiyor. Çok para harcaman gerekiyor. Ha, teknenin de bir avantajı olsun diye düşünürsek ne olabilir, ona bakalım. Başka teknelerle takıldığın zaman tekne gönül koymuyor mesela. Ya da varının yoğunun yarısını da almıyor. Ya bak, nereye bağlıyorum ya. Bakın, bu boşanma kanunları sık sık yenilenecek derler. Ya böyle, ama hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor. Hep yasa tasarısı şeklinde askıda kalıyor. Sanırım dünyayı yöneten 5 aile buna izin vermiyor. Yani benim düşüncem. Ya mesela aldatan erkek tazminat ödüyor. Devasa bir nafaka vesaire. Ama kimse sormuyor, kardeş acaba neden böyle oldu falan diye. Yani hiçbir psikiyatrist, psikolog filan 5 senedir eli elime değmedi, mazeret olarak kabul edilmiyor mesela. Oysa ki o kadar net bir mazeret ki. Ya ayrım yapmıyorum, kadın da erkek de ne bileyim yıllar geçip hayatında aslında bir partner olmadığını fark ediyor. Ve bir çıkış yolu aradığında bazen şaşırabiliyor. Yani bunun bedelini hesap ederken yani sonucu kesinlikle incelenmeli. Yani ben... Sen sadakatsiz bir pisliksin deyip geçmek bana her zaman çok acemice olarak geliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi bu yeni bilgiler ışığında, bu yeni fikir teatrisinde yani bu beyin fırtınasının ardından tüm eski eşlerinizin tazminatlarını, nafakalarını, paralarını geri vermelerini söyleyin. Lütfen, rica ediyorum. Ne oldu? Az önce konuştuklarımı alkışlıyordunuz. Olayı nakde çevirmeye çalışınca mı kötü adam oldum ben? Hayır, bak bugün İnsan Hakları Komisyonu'yum ben. Sonuna kadar kurcalayacağım. Şimdi 10 sene sabahtan akşama kadar çalışıp didiniyorsun. Yanında hiçbir zaman, bak, hiçbir şeyden asla memnun olmayıp seninle ilgilenmeyen biri var. Sonra bu yiyip içip suya sabuna dokunmamış olan kişi, çok sıkıcısın, ben senden sıkıldım, boşanmak istiyorum diyor. Avukat ne diyor? Sayın hakim, Beyefendi bu kadının bitmek tükenmek bilmeyen giderlerini karşılamak için aşırı çalışmak zorunda kalıp evliliğini ihmal etmiştir. Bu yüzden son 10 yılda bu adamın yüzüne bir kez gülümsememiş ve eline dokunmamış olan bu kişinin bu mağduriyetini telafi etme açısından mal varlığının %25'ini talep ediyorum. Ya arkadaşlar mantık bunun neresinde? Ya neyse, bakın, anons sürelerim belli benim, biliyorsunuz. Bu anonsla da güzel bir sözle bitireyim. Ve bu programın bir komedi, bir eğlence programı olduğu ve çiş ve sümük şakalarıyla bezendiği o eski günlere geri döneceğim, merak etmeyin. Güzel söz geliyor. İmam Gazali'nin sözü. Mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz demişler. Hadi bakalım, Radyo Enerji'de sabahların efendisinin zamanı. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5.

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Pazartesi, 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Box Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon sigorta. İKAS süpermarketten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı ve bir haftayı daha başlattık. 10 Ağustos Pazartesi tarihler. Enerji Keyfi'nde bugün konuşacağımız çok güzel konular var hafta boyunca. Hafta içi 13-16 arası sizlerleyim. Sürprizler, daha fazlası ve müziğin en keyiflisi hepsi Enerji Keyfi'nde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken her sabah sabahların efendisinde birlikteyiz. Hem çok gülüyoruz hem de size her gün farklı sorular soruyoruz. Siz de bu soruları cevaplıyorsunuz ve en güzel cevaba da her gün başka başka hediyeler veriyoruz, kazandırıyoruz. Her sabah sabahların efendisinde genelde 8-9 arası yapıyoruz bu işi. Soruyu da sosyal medya hesaplarımızdan soruyoruz, cevaplarınızı bekliyoruz. Her sabah böyle güne motive bir şekilde başlıyoruz. Sonrasında da güne keyifli şarkılarla devam ediyorsunuz ve 13-16 arası da keyifli şarkılarla burada buluşuyoruz yeniden. Ve enerji keyfindesiniz, daha konuşacağımız çok konu var, dinleyeceğimiz çok şarkı var. Pazartesi sendromu burada yok bu frekansta ve enerji keyfi devam ediyor.

Trendi İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerle dolu bir haftayı geride bıraktık ve yine etkinliklerle dolu bir haftayı karşılıyoruz. Özellikle bu hafta böyle dünya yıldızları, dünya starları adamıza konser vermeye gelecek. Bir yandan da rap müziğin sevilen isimleri, bir yandan Türkçe pop müziğin sevilen yıldızları, hepsi adamızda konser vermeye geliyor. Özellikle Ağustos ayı gerçekten çok keyifli. Tabii ki de sadece Ağustos değil, Eylül Ekim de gayet hareketli geçecek adamızda, şimdiden söyleyeyim. Peki nereden bulacağız, nereden göreceğiz, kimler nerede diyorsanız Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden sizler de göz atabilirsiniz.

0: Bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti 7199 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: öfke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken, geçtiğimiz haftada yine birçok sanatçıdan yeni şarkılar geldi. Özellikle Serdar Ortaç yeni nesil müzik gruplarından Karma ile bir araya geldi. Tam bir yaz şarkısı diyeceğimiz bir işbirliğine imzalarını attılar. Gerçekten yaz şimdi geldi. Ayşe Hatun Önal da gerçekten çok güzel bir işbirliğine imza attı yeni şarkısıyla. Mustafa Sandal'dan, Dolu Kadehi Ters Tut'tan, Rain Man'den, Nil Kara İbrahimgil'den, Ece Seçkin'den ve daha birçok sanatçıdan yeni şarkılar geldi. Sizlerle buluşturuyoruz. En yeniler Türkçe pop'un en efsaneleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Enerji Keyfi bugün de böyle keyifli şarkılarla, keyifli konularla birlikte bu programda devam ediyor. 2 saat boyunca daha ilerleyen dakikalarda bol bol konuşacağımız konular var ama öncesinde Türkçe Pop'un en iyileriyle güne devam ediyoruz. Kavuşma.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Manifest en son bizleri Toz Pembe şarkısıyla karşıladı ve bu grup Londra'ya taşınıyor artık. Kariyerlerini, hayatını Londra'da devam ettirecekler ve Londra'ya taşındıklarına dair bir belgesel çekilecekmiş. Bakalım Manifest belgeseli nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz, hayranlarına duyurulur ve Enerji Keyfi tüm hızıyla sevdiğiniz şarkılarla birlikte devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi biraz böyle pazartesi sendromunu azaltacak güzel bir içerikten bahsedeceğim. Bir kez kendini kaybedip yeniden bulduysan artık kimseyi kaybetmekten korkmazsın. Giden herkesin ardından yine kendine dönebileceğini bilirsin. Kendini kaybedip yeniden bulan birini artık kimsenin gidişi yıkamaz. Sen birinin yokluğuna alışmaktan daha zor olanı yaptın aslında. Düştüğün kuyudan kendi kendini çıkardın. Artık kaybetmek senin için birinin hayatından çıkması değil, asıl kaybın birinin yanında kalabilmek uğruna kendinden uzaklaşmak olduğunu öğrendin. Ve günün sonunda kimin kaldığından çok daha önemli bir şeyi fark ettin. Ne olursa olsun sen kendini terk etmeyeceksin. Belki de iyileşmek tam olarak budur. Kimi kaybedersen kaybet, kendini yeniden bulabileceğine güvenmektir. O yüzden hayatınızdan çıkan insanlara, kişilere, işlere, arkadaşlara sakın ama sakın üzülmeyin. Siz kendinizi buluyorsunuz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Bizim

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada gerçekten çok güzel bir otel açıldı adamızda ve bu otelin içeriğinden çok alakart restoranlarını da çok beğendim. Hani Kıbrıs'ta yaşayanlarınız varsa gerçekten bir gidip denemeli özel günlerinizde özellikle. 3 farklı konsepte alakart menüleri var. Nereden bahsediyorum? Concord Arya'dan bahsediyorum. Girne'de yeni bir şube açtılar. Fornasetti restorant var. Dünya mutfağının böyle çok güzel lezzetlerini sizlerle buluşturuyorlar. Hatta her perşembede Jazz and Wine gecesi gerçekleşiyor. Canlı müzik olarak saat 20.30'da her perşembe. La Röv'de de Akdeniz mutfağı ağırlıklı et, balık ve deniz mahsulleri var. Tam da deniz kenarında. La Röv'de de cumartesi günleri canlı müzik sizleri karşılıyor yine 20.30'da. Ve aynı zamanda Concord Arya'da bulunan 3. Alakart restoransı Amara, Türk ve Lübnan mutfağının füzyonu. İçerisinin dekoru da inanılmaz güzel. Amara'da da cuma günleri canlı müzik gerçekleşiyor saat 20.30'da. Concord Arya'dan detayları yine öğrenebilirsiniz. Menü detaylarına bakabilirsiniz. Üçü de birbirinden şık, birbirinden leziz restoranlar. Benden bir tavsiye olsun. Haftanın belirli günlerinde canlı müzikler var. Diğer günlerde de normal hizmet veriyorlar restoran olarak. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Biraz hızlı bir pazartesi oluyor sanki. Böyle gerçekten hızlı geçti güne başladığımız andan itibaren. Ve şimdi son zamanlarda popüler olan yeni neslin müzik gruplarından hatta işte Manifest'ten sonra kız grupları çoğaldı. Şimdi erkek grupları çoğaldı. Bazıları da böyle kızlı erkekli müzik grupları oluşmaya başladı. Biz bugün Crush'layız. Crush çok böyle değerli, yetenekli erkek grubu, müzik grubu olarak karşımıza çıktı ve ilk şarkıları da kendi adlarına taşıyan Crush bizlerle radyomuz Enerji'de ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bak. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nearest Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Ajda Pekkan hakkında bir iddia çıktı. Gençlik iksiri alıyormuş Tayland'dan. Şişesi 25 bin dolara bir gençlik iksiri getirtiyor diye bir haber çıktı. Bunu duyan süperstarımız Ajda Pekkan zaten kahkahalara boğularak kendisi de gülmüş, kendisi de duymuş bu haberi. Kesinlikle söz konusu olmadığını, aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri sevmediğinden bahsetmiş ve illa iksir istiyorlarsa kendi bu iksirinden bahsetmiş. Yani çok ucuz ve çok da basit şeyler dedi kendisi. Erken yatıp 8 saat uyur, sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katıp azıcık da limon damlatıp içermiş Ajda Pekkan. Koskoca Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı buymuş. Tabii ki de inananlar olmamış ama süperstarımız tabii ki de cerrahi işlemler, estetik operasyonları, botoks, dolgu gibi işlemlerin haricinde sağlıklı beslenip bir de sağlıklı yaşıyorsa herkesin gençlik iksiri bu olabilir. İlla 25 bin dolarlık iksirlere gerek yok. En güzel gençlik iksiri de mutlu olmak, keyifli olmak. Onu da biz burada sizler için sağlıyoruz. En sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturarak motivasyonunuzu sağlıyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta ve yapay zeka Türkiye'nin en samimi şehirlerini seçti. İlk sırada Trabzon yer alıyor. Trabzon yapay zekaya göre Türkiye'nin en samimi şehri. Ayrıca listenin ikinci sırasında Kayseri bulunuyor. İç Anadolu'nun yemekleriyle öne çıkan şehir Kayseri, yapay zekaya göre samimiyet barındıran bir şehirmiş. Adana üçüncü sırada yer alıyor. Zaten Güneş'le bile samimi olan bir halk, bayağı bir içli dışlılar özellikle Güneş'e karşı. Ve dördüncü sırada Aydın var. Ege'nin en sakin şehirlerinden olan Aydın, bu sakinliği insan ilişkilerinde yansıdığı için yapay zekada Türkiye'nin en samimi şehirleri arasına eklemiş bulunmakta. Enerji keyfindesiniz. Bence Kıbrıs'ın bütün ilçeleri, illeri, şehirleri hepsi gerçekten çok samimi. Biz de burada samimiyeti yükseltiyoruz. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Genç Yapı Market'te bu ay A ve A204'e 100

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Pazartesi başladı, yeni hafta başladı. Herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Ve biz de sizlerle olacağız bütün hafta boyunca. Sevdiğiniz Türkçe şarkılarla birlikte bütün hafta sizlerleyiz. Enerji Keyfi bitti ama Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle bu frekansta buluşmaya devam ediyor. Hoşça kalın.

0: yüzünden.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel

Hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi.

0: kaçırmayın. Nihalist Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Çekecek, çekecek, çekecek.
1: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Yaz geldi, şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Nyarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Nyarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yeah.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hiçbir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Kitchener yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi, yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

aşklar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Kepe și Sunar. Enerji İkbeş. Beş. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji İkbeş.

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Kaçabilir.

0: Bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Enerji.
1: Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sana kıyamam.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.